bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim, hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.

0: Yolda sporda,
1: evde yemekte,
0: yürüyüşte sohbette, otobüste bisiklette,
1: her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.
2: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi.

tanırsam. Bana sen lazımsın, bana sen lazımsın, yalnızlık değil. Bir evet desen, bir davet etsen, bu kadar sevmem yanlışlık değil. Bir an sensiz kalırsam, sensiz tek nefes alırsam, cehenneme, cehenneme kadar yolum olsun, başka bir aşkı tanırsam, başka bir aşkı.

0: olsaydı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, senden

dedik. Hande Yener'in yaptığı en iyi albümlerden bir tanesi ve tabii 2002 senesinin de en çok satan albümü. Albümün çıkış şarkısı Sen Yoluna, Ben Yoluma sonrasında

Bir hadise var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık değilim, olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin sıramı.

0: kapatın.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

ilk albümünü Gençliğin Gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa Sen Benim

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık. Bu zirvenin mesajı basit, NATO sonuç üretiyor açıklamasında bulundu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi. ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 9 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman Karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız 1 gümüş 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
3: Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda sporda, evde yemekte,
8: yürüyüşte sohbette.

güzel bir perşembe günü, takvimler Temmuz'un 9'unu göstermekte. Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de her zaman olduğu gibi yine en güzel şarkıları dinleyeceksiniz ve elbette birçok şeyde konuşacağız. Hoş geldiniz.

0: Gül güne gülle. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

Bugün size ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Ayakkabının hikayesi nedir? Günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabı 1938'de Amerika'nın Oregon eyaletinde bir volkanik kraterin yanındaki Fort Rock mağarasında bulunuyor. Adaçayı kabuğundan yapılmış. En azından tahmin bu yönde. Amerika yerlilerine ait bir sandalet bu. Milattan önce 8000'li yıllara tarihlendiriliyor. O günden bugüne ne hikayeler biriktirmiş içinde. Birlikteyiz az sonra. Keyifle anlatacağım.

0: Yani seni.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün ayakkabıyı anlatıyorum size. Bazı giysiler bedeni korumak amacıyla tasarlanmış olsa da en eski zamanlardan beri çoğu giyim eşyası statü ve sosyal mevki göstergeleri olarak ortaya çıktı biliyorsunuz. Renk, stil ve kumaş başkaibi sıradan insandan, işte kanunları koyanı kanunları ihlal edenden ve askeri lideri insanlara zarar vermek isteyenlerden ayırt eden unsurlar oldu. Kostüm lejyonlarından başlayarak bir kültürün efsanelerini de meydana getirdi elbette. Esasında kılık kıyafet hala sosyal hiyerarşiyi belirlemenin en açık vasıtalarından bir tanesi. İşte tam da bu noktada ayakkabılar sınıflandırıcı giysilerin en eski örneklerinden bir tanesidir. Devam edeceğiz az sonra.

0: Özgür Günegül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Hatırlarsanız az önce günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabının 1938'de Amerika'da bir volkanik kraterin yakınındaki Fork Rock mağarasında bulunmuş olan ada çayı kabuğundan yapıldığı tahmin edilen Amerika yerlilerine ait bir sandalet olduğunu söylemiştim. Bazı kaynaklar da bu sandaletin papirüsün dokunmasıyla yapılmış bir sandalet olduğunu söylüyor. Hatta milattan önce 2000'lerden kalma bir Mısır mezarında keşfedilmiş olduğuyla ilgili bilgiler de mevcut. Sıcak iklimlerdeki eski insanların ayaklarındaki temel giyecekleri olan sandaletler belki de bugünkü mevcut stiller kadar çok sayıda türlü türlü tasarımlar sergiliyordu o dönemlerde de. Bilemeyiz ki.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgünü gülle.

0: Yalanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Gülgüne Gül'le de ayakkabıyı konuşuyoruz. İngilizce ayakkabı anlamındaki shoe kelimesi yıllar geçtikçe ayakkabı stilleriyle beraber değişime uğruyor. İngilizce konuşulan dünyada shoe en az 36 çeşit çoğul haliyle 17 kez yazılış değişimi geçiriyor ve en eskisi örtmek anlamına gelen Anglo-Sakson shoe kelimesi. Bunun çoğulu shoes, sonra shoes ve en nihayetinde shoes oluyor. 14. yüzyılın ilk 10 yılına kadar en uygar toplumlardaki insanlar, işte kraliyet de dahil olmak üzere, standart ölçülerde ayakkabı elde edemiyorlar. En pahalı ısmarlama ayakkabılar bile belirli ayakkabıcıların ölçme ve değerlendirme ustalıklarına bağlı olarak ölçülerinde çiftten çifte farklılık gösterebiliyor. Düşünsenize ayağınızda biri büyük biri küçük bir ayakkabı. Bu durum 1305'te değişmeye başlamış ama İngiltere Kralı 1. Edward belirli zamanlarda tam da bir standart adına yan yana konmuş 13 tane kurutulmuş arpa tanesi uzunluğundaki inçin ölçü birimi olarak kabul edilmesine karar veriyor. İngiliz ayakkabıcılar ölçüyü benimsiyorlar ve standart ölçülerde ilk ayakkabıları imal etmeye başlıyorlar. 13 arpa tanesi ölçüsünde bir çocuk ayakkabısı yaygın bir şekil 13 numaralı, yani Türkiye'de 31,5 numara olarak biliniyor ve talep edilir hale geliyor. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra sağ ve sol ayak için özel olarak kesilen ayakkabılar tarih sahnesinden silinmiş olsa da 14. yüzyıl İngiltere'sinde yeniden ortaya çıkıyorlar. 14. yüzyılda yeni bir stil beliriyor. Aşırı derecede sivri uçlu ayakkabılar. Moda öyle bir boyuta gelmiş ki en sonunda Kral 3. Edward ayakkabı uçlarının baş parmağı 5 santim sınırını geçmesini yasaklayan bir yasa çıkarmak zorunda kalmış. Bir süre için insanlar bu emre itaat etmişler ama 1400'lerin başları itibariyle insanların giydiklerinde böyle sürekli tökezledikleri Krakow isimli ayakkabıların uçları 46 santim ve daha fazlasına ulaşmış. Düşünebiliyor musunuz böyle bir ayakkabıyla koşmaya yürümeye çalıştığınızı? Kabus gibi gerçekten. Bir şey

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık. Bu zirvenin mesajı basit, NATO sonuç üretiyor açıklamasında bulundu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi. ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.
3: Spor.
2: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
14: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
7: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülke.

Sümerler ve Mısırlılar askerlerini savaşa çıplak ayakla gönderiyorlar ama M.Ö. 1100 dolaylarında Asurlular baldır yüksekliğinde tabanı metalle güçlendirilmiş bağcıklı deri çizmeler geliştiriyor. Yunanlı ve Romalı erkekler kendilerini dayanıklı çizmelerle donatıyorlar. Soğuk havada çizmeler çoğunlukla kürklerle astarlanıyor ve üstleri de sallanan hayvan pençesi ve kuyruğuyla süsleniyor. Nereden nereye, değil mi? Şimdi günümüzde çok çeşitli, belki aklımızın hafızamızın alamayacağı kadar türde çizmeyle modaya uyum sağlıyoruz. Yüksek topuklukları da anlatacağım ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Sırada yüksek topuklular var. Bir gecede meydana çıkmadılar elbette. 16. yüzyıl Fransa'sındaki yukarıya yönelik trendle beraber topuklar da yıllar geçtikçe yavaş yavaş uzuyorlar. Yüksek topuklu ifadesi sonradan kadınların yükseltilmiş ayakkabılarını karşılayan bir başlık haline gelmiş olsa da başlangıçta bu ayakkabılar aslında erkekler tarafından giyiliyor. Hatta bir programda size bundan biraz daha detaylıca bahsetmiştim. 16. yüzyılda kadın ayakkabılarında nispeten daha az bir gelişme kaydedilmiş. Ne de olsa uzun elbiseler altında ayakkabılar görünmüyor biliyorsunuz. Ayakkabıda yüksek topuğun avantajı ilk kez at biniciliğinde takdir ediliyor. Topuk ayağı üzengi de güvence altına alıyor çünkü. Dolayısıyla binici çizmeleri düzenli olarak topuğun takıldığı ilk ayakkabılar. Aşırı kalabalıklaşmanın ve kötü durumdaki sağlık koşullarının sokaklarda insan ve hayvan dışkılarını yaygınlaştırdığı orta çağa gidiyoruz şimdi de. Evet, kalın tabanlı ve yüksek topuklu çizmeler psikolojik bir rahatlama sağladığı gibi birkaç santim pratik bir korunmayı da mümkün kılıyor. İnsanlar pisliklere basmamak için topuklu ayakkabı tercih ediyorlar. Esasında umumi pisliğin üzerine yükseltmek amacıyla kalın tabanlı ayakkabılar orta çağda geliştiriliyor. Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan kişinin kaliteli deri ayakkabılarını sokağın pisliğinden koruma amacıyla giydiği bu ayakkabılar kalın tabanlı olarak kısmen veya tamamen tahtadan yapılıyorlar. Yani aslında güzel ayakkabılarınızı pislikten korumak için takunyalar giyiyorsunuz. Bunu hayal edebilirsiniz. 1600'lerin ortalarında Fransa'da yüksek topuklu erkek çizmeleri de görülüyor tabii. Bu moda Güneş Kral 14. Louis tarafından başlatılıyor ve çılgınlık noktasına tırmanıyor. Hatta 14. Louis'nin kırmızı ayakkabılarını anlatmıştım size bir programda. Avrupa tarihinin en uzun sayılan 73 yıllık hükümdarlığında Fransa biliyorsunuz askeri gücünün zirvesine ulaşıyor. Fransız sarayı eşi benzeri görülmemiş kültür ve zarafetin beşiği haline geliyor. Gerçi Louis'nin önde gelen başarılarından hiçbiri kısa boyunu psikolojik anlamda telafi edemiyor. Kral bir yerden sonra ayakkabılarının ökçelerine santim santim ilaveler de bulunuyor. İnsan boyuna taktı mı takıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Neyse, konumuza geri dönelim. Saraydaki soylu erkekler ve kadınlar da telaşla krallarını taklit etme arzusuyla çizmecilerden kendi ölçülerini yükseltmelerini istiyorlar. Kendisine gösterilen bu saygı Louis'i daha da yüksek topuklara zorluyor. Zamanla Fransız erkekler anatomik boylarına inerken saray mensubu kadınlar uzun topukları üzerinde kalmaya devam ediyorlar. Cinsiyetler arası boy eşitsizliği de böylece başlamış oluyor. 18. yüzyıl itibariyle Fransız sarayındaki kadınlar sırmayla işlenmiş 8 santime kadar çıkan yükseklikte topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Moda öncüsü Paris'i takip eden Amerikalı kadınlar Fransız ökçesi olarak bilinen topuğu benimsiyorlar. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir topuk kutuplaşmasına yol açıyor. Kadın topukları daha yukarılara tırmanıp daraldıkça erkeğinkiler aşağı doğru iniyor. 1920'ler itibariyle yüksek topuk artık bir ayakkabının normal topuk yüksekliği anlamına gelmiyor. Daha ziyade ayakkabı da baştan çıkarıcı kadın modasını ifade ediyor. Tabii ki devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Gülgün'e Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Tarihi nedir acaba? Sessiz adımları kendisine sneaker, yani sessiz pabuç ismini kazandıran lastik tabanlı atletik ayakkabılar da var tabii ki listemde. Teknolojik bir buluşu beklemek zorunda kalıyor bu lastik ayakkabılar. Lastiğin 1860'larda Charles Goodyear tarafından bulunmasına. Goodyear, kauçuk bitkisinin doğal reçinesini sıcakken, yapış yapış soğukken kırılgan hale gelmek zorunda olmadığını kanıtlamış. Sülfürle karıştırıldığında plastik böyle kuru, pürüzsüz ve esnek bir madde oluyor çünkü. Bu da 1800'lerin sonlarındaki giysilerdeki ilk kullanımlarından biri olan yağmur galoşları gibi ayakkabılar için son derece ideal. Yeni yüzyılın başında lastik, deri ayakkabıların tabanlarında kullanılmaya başlanıyor. Vulkanize edilmiş lastik tabanlar, imalatçıların atletik ayakkabılarda bir devrim diye nitelediği ürünü meydana getirmek için ayakkabıya yapıştırılıyor. İlk spor ayakkabılar şimdi olduğu gibi tamamen beyaz değil bu arada. Hatta tabanlar da siyah değil. Daha ziyade tabanlar siyah, bej ya da kestane rengi. Zira kahverengi erkeklerin deri ayakkabılarının popüler rengi. Spor ayakkabıların temel tasarımı 1960'ların başına kadar çok az bir değişiklik gösteriyor ama sonra eski bir üniversite atleti ve koçu birlikte modern gofret tabanlı spor ayakkabının yolunu açacak tesadüfi bir gözlemde bulunuyorlar. Phil Knight, Oregon Üniversitesi'nde bir orta mesafe koşucusu olarak Amerikan modellerinden daha hafif olan Avrupa'dan ithal spor ayakkabıları tercih ediyor. Diğer pist ve alan atletlerinin de performanslarını daha olumlu etkileyecek yüksek kalite ayakkabıları tercih edeceklerine inanan Knight ve koçu Bill Bowerman 1962'de spor ayakkabı işine girip birinci sınıf Japon modelleri de ithal etmeye başlıyorlar. Gofret tabanlı naylon ayakkabıları tanıtmak için Knight 1972'de Oregon'daki olimpiyat müsabakaları için bir prova yapan atletlere kanatlı Yunan zafer tanrıçasının ismiyle anılan Nike'sı gösteriyor. Birkaç maratoncu özel tasarım ayakkabılarla yarışıyor ve ardından yapılan reklamda spor ayakkabıların bitiş çizgisine ulaşan 7 meşhur koşucudan 4'ünün ayağında olduğunu duyuruyor. Öte yandan 1., 2. ve 3.'ünün Batı Almanya'nın Adidas spor ayakkabılarını giydiklerinden hiç bahsedilmiyor. Yine de çeşit çeşit markalarda gofret tabanlı spor ayakkabılar çok iyi satmakla beraber yine 10 yıl sonrasında düz tabanlı bez ayakkabıların tarihe karıştığını söylemek mümkün değil tabii. Ne de olsa onların modası bazı markalar sebebiyle hiç geçmeyecek. Tabii ki konuşacağız.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Çeşit çeşit, renk renk. Bugün artık istediğimizi alıyoruz, istediğimizi giyiyoruz. Keyfimize göre, neşemize göre. Peki ayakkabıyı ilk kimler kullanmıştı derseniz, yapılmış araştırmalara bakıldığında dünyanın birçok alanında çeşitli basit tipte ayakkabıların halklar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Kuzey Amerika'daki birçok erken dönem yerli halk üyesinin makosen olarak bilinen ayakkabıya benzer bir tür ayakkabı giydiği araştırmalarda yer alıyor. Bunlar tipik olarak deri ve bizon derisinden yapılmış böyle dar tabanlı, yumuşak tabanlı ayakkabılar. Birçok makosenin de çeşitli boncuklar ve diğer süslemelerle süslenmiş olduğunu görüyoruz. Yine medeniyetler gelişmeye başladığında sandaletler, yani modern parmak arası terliklerin öncüleri diyebiliriz. Bunlar giyiliyor. Bu uygulama milattan önce 4000'lerden kalma eski Mısır duvar resimlerinde yer alan resimlere dayanır. Avrupa'da da bulunan papirüs yapraklarından yapılmış ve yaklaşık 1500 yaşında olduğu görülen basit ayakkabılara da rastlanmış. Ayrıca Orta Çağ'ın ilk yüzyılında Kudüs'te de sandalet tipi ayakkabılar giyildiği ortaya çıkmış. Sandaletler birçok uygarlık tarafından giyiliyor ve çok çeşitli malzemelerden yapılıyor. Eski Mısır sandaletleri dediğim gibi papirüs ve palmiye yapraklarından yapılmış. Bölgelere göre ayakkabılarda tabii farklı malzemelerde kullanılmış. Çin ve Japonya'da pirinç samanı kullanılmış mesela. Sisal bitkisinin yaprakları. Güney Amerika'da farklı farklı materyaller kullanılmış. Meksika'ya baktığımızda yucca bitkisini görüyoruz. Genellikle farklı bölgelerde sandaletler giyilirken eski zamanlarda Mısırlılar, Hindular ve Yunanlılar gibi birçok insan ayakkabıya çok daha az ihtiyaç duyuyor. Ve çoğu zaman da yalın ayak olmayı tercih ediyorlar biliyorsunuz. Eski Yunanlılar ayakkabıları büyük ölçüde böyle rahatına düşkün, estetik olmayan ve gereksiz şeyler olarak görmüşler. Ayakkabılar öncelikle tiyatroda boy uzatmanın bir yolu olarak giyilmiş. Sporcular ise antik olimpiyat oyunlarına yalın ayak katılmışlar hep. Milattan önce 4'ten başlayarak Yunanlılar sembolik ayakkabılar giymeye başlıyorlar. Bunlar kullanıcının durumunu açıkça belirtmek için yoğun bir şekilde dekore edilmişler elbette, tahmin edebileceğiniz gibi. İşte deriyi hafifletmenin maliyeti nedeniyle daha açık renkli ayakkabılar üst sınıfta zenginliğin göstergesi olmuş. Çoğu zaman tabanlara bir mesaj oyulmuş. Ayakkabıcılık bu süre zarfında Yunan kunduracıların Roma İmparatorluğu'nda ün kazanmasıyla dikkate değer bir meslek haline de geliyor. İlk çağlarda ayakkabı tasarımları ve kullanımı hakkında söyleyeceklerim elbette var. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde size. Anna ve

Güngör Güngör'le de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini anlatıyorum size. Ayakkabı tarihinin başlangıcını belirleyen belli bir çift ayakkabı yok aslında. Çünkü farklı iklimler için hep böyle çok farklı ayakkabılar mevcut olmuş ve ayakkabılar için kullanılan, az önce de söylemiştim, farklı malzemeler farklı bölgelerde yer almış. Kuzey bölgelerinde ayakkabılar kalın derilerden yapılmış ve kürk ve samanla güçlendirilmiş mesela. Güney bölgelere baktığımızda daha çok palmiye yaprakları karşımıza çıkıyor ya da papirüs lifleri, çok dayanıklıdır biliyorsunuz. İklime rağmen insanlar ayaklarını doğal dış etkilerden korumak için ayakkabılara ihtiyaç duyuyorlar elbette. Göç dönemi mesela ya da Haçlı seferleri sırasında, Avrupalıların doğuya yürüyüşleri sırasında birçok değişiklik ve mükemmelleştirilmiş ayakkabı modellerinin ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu süre zarfında Avrupa Mısır sandaletleri ve sivri uçlu ayakkabıları kullanıyor. İlk sandaletler biliyorsunuz Mısır'da ortaya çıkıyor. Tabii ilk başta sadece din adamları ve firavunlar giyebiliyor bu sandaletleri. Daha sonra da tüm eski Mısırlılar tarafından giyilmişler elbette. Farklı renklerde belirli bir sosyal sınıfı sembolize etmiş hep. En popüler Yunan ve Roma ayakkabı modellerinden biridir biliyorsunuz sandalet, söylemiştim zaten. Ve çok çeşitlileri var. Mısırlıların aksine mesela Yunanlar biraz daha uzunlarını tercih ediyor. Hatta belki bağcıklı olanlarını. Ve en garip olanı, bu ülkelerde ayakkabılar kadın ve erkek diye ayrılmamış. Herkes aynı şekilde giyiniyor. Ama bazı düzenlemelerde elbette var. Yunan'da mesela yalnızca kölelerden kolayca ayırt edilebilen özgür vatandaşlar tarafından giyilebildiğini biliyoruz sandaletlerin. Antik Roma'ya baktığımızda kıyafetler ve ayakkabılar güç ve medeniyetin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu nedenle ayakkabılar kişinin toplumdaki konumuna ve sosyal sınıfına göre giyiliyor. Mesela bir örnek vereyim size, Romalı askerler sandalet giyerlerdi. 18. yüzyılda anlatmak istiyorum size kısaca çünkü zamanım çok azaldı. Ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

Gülgüne Gül'le de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini konuşuyoruz. 18. yüzyıl ayakkabı tasarımları demiştim hatırlarsanız. Zenginliğin modaya uygun giysilerle sergilenmesi. 18. yüzyılda da önce ayaklarla görülüyor. Hem zengin erkekler hem de kadınlar yüzyılın sonunda yok olan bir trend olan statülerini gösteren süslü ayakkabılar giyiyorlar. Kadınlar bazen altın ve gümüş, dantel ya da örgülerle süslenmiş, renkli ipek veya hassas deriden yapılmış yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Yoğun bir şekilde dekore edilmiş ipek elbiseler giyseler de ayakkabılarını nadiren eşleşen malzemelerden yapıyorlar. Bazı ayakkabılar bağcıklı ama çoğunda dekoratif tokalar mutlaka oluyor. Kadın ayakkabılarının parmak uçları sivri veya hafif yuvarlak oluyor. 18. yüzyılın büyük bir bölümünde erkeklerin ayak bilekleri oldukça ortaya çıkarılıyor. Mutlaka bilirsiniz dönem filmlerinden. Parlak metal tokalı koyu deri ayakkabılar, yapışan açık renkli çoraplar mesela. Genelde bilekleri vurguluyor. Erkek ayakkabılarının tokaları hem kullanıcının durumunu hem de tabii etkinliğin önemini gösteriyor. Tokalar basitçe çelikten ya da pirinçten yapılıyor o dönemlerde ya da mücevher ve gravürlerle kaplanıyor. Bazı erkek ayakkabıları özel günler için renklendirilirmiş mesela. Bununla birlikte yüzyılın ortalarına gelindiğinde erkeklerin ayak bilekleri genellikle modaya uygun jokey botlarının altına gizlenmiş. 18. yüzyıl dediğimizde ayakkabılar ve çizmeler düz tabanlıklarda veya düzlük adı verilen ayakkabı tabanlarını oluşturan formlarda yapılmış. 19. yüzyıla geldiğimizde de erkek ve kadın ayakkabıları stil, renk, topuk ve ön cephe şeklinde tabii ki birazcık farklılık göstermiş. Napolyon döneminde mesela kumaş ayakkabıların çok popüler olduğunu görüyoruz. Bu arada erkek ayakkabı topuğunun klasik yüksekliği 2,5 santim oluyor. Erkeklerin kadınlardan daha yüksek topuklu ayakkabı giydiği dönem sona eriyor anlayacağınız. Ama tabii ayakkabı üretimindeki en büyük atılım sanayi devrimi sırasında oluşuyor. Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika'daki mucitler ve zanaatkarlar modern bir ayakkabı dikiş makinesini icat ediyorlar ve toplu kumaştan ayakkabı üretimine başlıyorlar. John Ernst her gün yaklaşık 700 çift ayakkabı yapılmasına izin veren bir ayakkabıcılık yöntemi geliştiriyor. Ayakkabı herkes için erişilebilir hale geliyor ve nihayet 19. yüzyılın ortalarından itibaren sağ ve sol ayak için ayakkabılar farklılaşıyor. Türk tarihine baktığımızda ayakkabı kullanımının 1900'lü yıllara uzandığını görüyoruz. Mesela Osmanlı'da biliyorsunuz takunya ya da nalın olarak anılan topuklu terlikler giyilirdi. Nalın Osmanlı döneminde ritüellerde, temizlik işlerinde ve bazı törenlerde giyilen özel bir terlik çeşididir. Ayakları sudan korumak için tercih edilir. Ahşap topuklu terlikler hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyiliyor. Tarihte terlik sadece bu tarz ritüellerin ya da ev ayakkabısı olmanın ötesinde hamam törenlerinin de önemli bir parçası. Terlikle başlayan hikaye bir süre sonra işte ayakkabı ustalarının girmesiyle bambaşka bir şekle bürünüyor. O yıllarda başlayan ayakkabı işçiliği bugün 300 yılı geçmiş bir gelenek haline geliyor. Şimdilerde biraz daha eskiye dönmüş gibiyiz. Topuklu tahta terlikler tercih etmiyoruz belki ama terlikleri dışarıda da tercih etmeye başladık. Çünkü bu yüzyılda rahatlık her şeyin öncesinde galiba. Bir de şu pijama giyme işini dışarıya taşıyabilirsek gerçekten hayat çok daha keyifli hale gelecektir diye düşünüyorum. Gözüm

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: Bugün 9 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman Karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız 1 gümüş 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
2: Hava durumu.
1: Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir ile
4: Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi, temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4.412 şahsın yakalandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için Haziran ayında 315,7 milyon lira hibe ödemesine hesapları aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3811'e yükseldiği açıklandı. Spor. Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
20: Radyo Ülke.

0: Bugün 9 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman Karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız 1 gümüş 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yetenekleri yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kitaplar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganı ile başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: 5. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş yapıldığını açıkladı. İtalya Başbakanlığı'ndan Ankara'daki NATO zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine kolektif savunmaya ve ittifakın Güney Kanada'da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Spor. Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay, 18 ay.
5: Ergülden Mobilyanı şimdi.

0: 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlardan yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltiyer adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi

0: Bugün 9 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven, 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız 1 gümüş 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, Senden Uzak albümündeyiz. Şarkımızsa Delice Bir Sevda.

Hande Yener'in yaptığı en iyi albümlerden bir tanesi ve tabii 2002 senesinin de en çok satan albümü. Albümün çıkış şarkısı Sen Yoluna, Ben Yoluma sonrasında Ege sonsuza kadar albüm.

mı? Bir hadise var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık değilim, olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesiyle de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjının temelini atarken Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı muhafazası güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Karsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

Zamanı ilk albümünü Gençliğin Gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa Sen Benim şarkılarım.

döner acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ay.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını, 995 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital cüzdanla sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon liraya kadar kredi sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu, Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ordusunun ülkeye yönelik son saldırılarının açık bir savaş suçu olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi G5

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanımda. Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megayaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 9 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman Karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız 1 gümüş 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülke.
15: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

güzel bir perşembe günü takvimler Temmuz'un 9'unu göstermekte. Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de her zaman olduğu gibi yine en güzel şarkıları dinleyeceksiniz. Ve elbette birçok şeyde konuşacağız. Hoş geldiniz.

Bugün size ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Ayakkabının hikayesi nedir? Günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabı 1938'de Amerika'nın Oregon eyaletinde bir volkanik kraterin yanındaki Fort Rock mağarasında bulunuyor. Ada çayı kabuğundan yapılmış. En azından tahmin bu yönde. Amerika yerlilerine ait bir sandalet bu. Milattan önce 8000'li yıllara tarihlendiriliyor. O günden bugüne ne hikayeler biriktirmiş içinde. Birlikteyiz az sonra. Keyifle anlatacağım.

0: ben seni.
1: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün ayakkabıyı anlatıyorum size. Bazı giysiler bedeni korumak amacıyla tasarlanmış olsa da en eski zamanlardan beri çoğu giyim eşyası statü ve sosyal mevki göstergeleri olarak ortaya çıktı biliyorsunuz. Renk, stil ve kumaş başrahibi sıradan insandan, işte kanunları koyanı kanunları ihlal edenden ve askeri lideri insanlara zarar vermek isteyenlerden ayırt eden unsurlar oldu. Kostüm lejyonlarından başlayarak bir kültürün efsanelerini de meydana getirdi elbette. Esasında kılık kıyafet hala sosyal hiyerarşiyi belirlemenin en açık vasıtalarından bir tanesi. İşte tam da bu noktada ayakkabılar sınıflandırıcı giysilerin en eski örneklerinden bir tanesidir. Devam edeceğiz az sonra.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Hatırlarsanız az önce günümüze ulaşabilmiş bilinen ilk ayakkabının 1938'de Amerika'da bir volkanik kraterin yakınındaki Fork Rock mağarasında bulunmuş olan ada çayı kabuğundan yapıldığı tahmin edilen Amerika yerlilerine ait bir sandalet olduğunu söylemiştim. Bazı kaynaklar da bu sandaletin papirüsün dokunmasıyla yapılmış bir sandalet olduğunu söylüyor. Hatta milattan önce 2000'lerden kalma bir Mısır mezarında keşfedilmiş olduğuyla ilgili bilgiler de mevcut. Sıcak iklimlerdeki eski insanların ayaklarındaki temel giyecekleri olan sandaletler belki de bugünkü mevcut stiller kadar çok sayıda türlü türlü tasarımlar sergiliyordu o dönemlerde de. Bilemeyiz ki. Lafını bağ-

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjının temelini atarken Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım yapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Arı 185 teksin çağrı merkezi gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgünü gülle.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Gülgüne Gül'le de ayakkabıyı konuşuyoruz. İngilizce ayakkabı anlamındaki shoe kelimesi yıllar geçtikçe ayakkabı stilleriyle beraber değişime uğruyor. İngilizce konuşulan dünyada shoe en az 36 çeşit çoğul haliyle 17 kez yazılış değişimi geçiriyor ve en eskisi örtmek anlamına gelen Anglo-Sakson sheo kelimesi. Bunun çoğulu shoes, sonra shoes ve en nihayetinde shoes oluyor. 14. yüzyılın ilk 10 yılına kadar en uygar toplumlardaki insanlar, işte kraliyet de dahil olmak üzere, standart ölçülerde ayakkabı elde edemiyorlar. En pahalı ısmarlama ayakkabılar bile belirli ayakkabıcıların ölçme ve değerlendirme ustalıklarına bağlı olarak ölçülerinde çiftten çifte farklılık gösterebiliyor. Düşünsenize ayağınızda biri büyük biri küçük bir ayakkabı. Bu durum 1305'te değişmeye başlamış ama İngiltere Kralı 1. Edward belirli zamanlarda tam da bir standart adına yan yana konmuş 13 tane kurutulmuş arpa tanesi uzunluğundaki inçin ölçü birimi olarak kabul edilmesine karar veriyor. İngiliz ayakkabıcılar ölçüyü benimsiyorlar ve standart ölçülerde ilk ayakkabıları imal etmeye başlıyorlar. 13 arpa tanesi ölçüsünde bir çocuk ayakkabısı yaygın bir şekil 13 numaralı, yani Türkiye'de 31,5 numara olarak biliniyor ve talep edilir hale geliyor. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra sağ ve sol ayak için özel olarak kesilen ayakkabılar tarih sahnesinden silinmiş olsa da 14. yüzyıl İngiltere'sinde yeniden ortaya çıkıyorlar. 14. yüzyılda yeni bir stil beliriyor. Aşırı derecede sivri uçlu ayakkabılar. Moda öyle bir boyuta gelmiş ki en sonunda Kral 3. Edward ayakkabı uçlarının baş parmağı 5 santim sınırını geçmesini yasaklayan bir yasa çıkarmak zorunda kalmış. Bir süre için insanlar bu emre itaat etmişler ama 1400'lerin başları itibariyle insanların giydiklerinde böyle sürekli tökezledikleri Krakow isimli ayakkabıların uçları 46 santim ve daha fazlasına ulaşmış. Düşünebiliyor musunuz böyle bir ayakkabıyla koşmaya yürümeye çalıştığınızı? Kabus gibi gerçekten.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıların tarihini anlatıyorum size. Biraz da çizmelerden bahsedeceğim. Bugün ayağımızı kışın kardan, yağmurdan koruyan çizmeler aslında savaş ayakkabısı olarak ortaya çıkıyor, biliyor muydunuz? Sümerler ve Mısırlılar askerlerini savaşa çıplak ayakla gönderiyorlar ama M.Ö. 1100 dolaylarında Asurlular baldır yüksekliğinde tabanı metalle güçlendirilmiş bağcıklı deri çizmeler geliştiriyor. Yunanlı ve Romalı erkekler kendilerini dayanıklı çizmelerle donatıyorlar. Soğuk havada çizmeler çoğunlukla kürklerle astarlanıyor ve üstleri de sallanan hayvan pençesi ve kuyruğuyla süsleniyor. Nereden nereye, değil mi? Şimdi günümüzde çok çeşitli, belki aklımızın hafızamızın alamayacağı kadar türde çizmeyle modaya uyum sağlıyoruz. Yüksek topuklukları da anlatacağım ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gülgün Ögül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Sırada yüksek topuklular var. Bir gecede meydana çıkmadılar elbette. 16. yüzyıl Fransa'sındaki yukarıya yönelik trendle beraber topuklar da yıllar geçtikçe yavaş yavaş uzuyorlar. Yüksek topuklu ifadesi sonradan kadınların yükseltilmiş ayakkabılarını karşılayan bir başlık haline gelmiş olsa da başlangıçta bu ayakkabılar aslında erkekler tarafından giyiliyor. Hatta bir programda size bundan biraz daha detaylıca bahsetmiştim. 16. yüzyılda kadın ayakkabılarında nispeten daha az bir gelişme kaydedilmiş. Ne de olsa uzun elbiseler altında ayakkabılar görünmüyor biliyorsunuz. Ayakkabıda yüksek topuğun avantajı ilk kez at biniciliğinde takdir ediliyor. Topuk ayağı üzengi de güvence altına alıyor çünkü. Dolayısıyla binici çizmeleri düzenli olarak topuğun takıldığı ilk ayakkabılar. Aşırı kalabalıklaşmanın ve kötü durumdaki sağlık koşullarının sokaklarda insan ve hayvan dışkılarını yaygınlaştırdığı orta çağa gidiyoruz şimdi de. Evet, kalın tabanlı ve yüksek topuklu çizmeler psikolojik bir rahatlama sağladığı gibi birkaç santim pratik bir korunmayı da mümkün kılıyor. İnsanlar pisliklere basmamak için topuklu ayakkabı tercih ediyorlar. Esasında umumi pisliğin üzerine yükseltmek amacıyla kalın tabanlı ayakkabılar orta çağda geliştiriliyor. Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan kişinin kaliteli deri ayakkabılarını sokağın pisliğinden koruma amacıyla giydiği bu ayakkabılar kalın tabanlı olarak kısmen veya tamamen tahtadan yapılıyorlar. Yani aslında güzel ayakkabılarınızı pislikten korumak için takunyalar giyiyorsunuz. Bunu hayal edebilirsiniz. 1600'lerin ortalarında Fransa'da yüksek topuklu erkek çizmeleri de görülüyor tabii. Bu moda Güneş Kral 14. Louis tarafından başlatılıyor ve çılgınlık noktasına tırmanıyor. Hatta 14. Louis'nin kırmızı ayakkabılarını anlatmıştım size bir programda. Avrupa tarihinin en uzun sayılan 73 yıllık hükümdarlığında Fransa biliyorsunuz askeri gücünün zirvesine ulaşıyor. Fransız sarayı eşi benzeri görülmemiş kültür ve zarafetin beşiği haline geliyor. Gerçi Louis'nin önde gelen başarılarından hiçbiri kısa boyunu psikolojik anlamda telafi edemiyor. Kral bir yerden sonra ayakkabılarının ökçelerine santim santim ilavelerde bulunuyor. İnsan boyuna taktı mı takıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Neyse, konumuza geri dönelim. Saraydaki soylu erkekler ve kadınlar da telaşla krallarını taklit etme arzusuyla çizmecilerden kendi ölçülerini yükseltmelerini istiyorlar. Kendisine gösterilen bu saygı Louis'i daha da yüksek topuklara zorluyor. Zamanla Fransız erkekler anatomik boylarına inerken saray mensubu kadınlar uzun topukları üzerinde kalmaya devam ediyorlar. Cinsiyetler arası boy eşitsizliği de böylece başlamış oluyor. 18. yüzyıl itibariyle Fransız sarayındaki kadınlar sırmayla işlenmiş 8 santime kadar çıkan yükseklikte topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Moda öncüsü Paris'i takip eden Amerikalı kadınlar Fransız ökçesi olarak bilinen topuğu benimsiyorlar. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir topuk kutuplaşmasına yol açıyor. Kadın topukları daha yukarılara tırmanıp daraldıkça erkeğinkiler aşağı doğru iniyor. 1920'ler itibariyle yüksek topuk artık bir ayakkabının normal topuk yüksekliği anlamına gelmiyor. Daha ziyade ayakkabıda baştan çıkarıcı kadın modasını ifade ediyor. Tabii ki devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

0: Gül'le Gül Güne Gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Miloško Spasić ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ayyıldız Müşterek Karargahı modern askeri yerleşke olmasının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini kurumsal bütünleşmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Karargah tamamlandığında 12 milyon metrekarelik proje alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyüklüğe sahip olacak. Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle gerçekleştirdiği 2026 sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da 4. kuyusunu açıyor. Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınırken babası Nizamettin Kabaiş yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 5120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Spor. Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü
14: her zaman her yerde.

Pırgül Günegül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Ayakkabı neden bu kadar önemli? Tarihi nedir acaba? Sessiz adımları kendisine sneaker, yani sessiz pabuç ismini kazandıran lastik tabanlı atletik ayakkabılar da var tabii ki listemde. Teknolojik bir buluşu beklemek zorunda kalıyor bu lastik ayakkabılar. Lastiğin 1860'larda Charles Goodyear tarafından bulunmasını. Goodyear, kauçuk bitkisinin doğal reçinesini sıcakken, yapış yapış soğukken kırılgan hale gelmek zorunda olmadığını kanıtlamış. Sülfürle karıştırıldığında plastik böyle kuru, pürüzsüz ve esnek bir madde oluyor çünkü. Bu da 1800'lerin sonlarındaki giysilerdeki ilk kullanımlarından biri olan yağmur galoşları gibi ayakkabılar için son derece ideal. Yeni yüzyılın başında lastik deri ayakkabıların tabanlarında kullanılmaya başlanıyor. Vulkanize edilmiş lastik tabanlar imalatçıların atletik ayakkabılarda bir devrim diye nitelediği ürünü meydana getirmek için ayakkabıya yapıştırılıyor. İlk spor ayakkabılar şimdi olduğu gibi tamamen beyaz değil bu arada. Hatta tabanlar da siyah değil. Daha ziyade tabanlar siyah, bej ya da kestane rengi. Zira kahverengi erkeklerin deri ayakkabılarının popüler rengi. Spor ayakkabıların temel tasarımı 1960'ların başına kadar çok az bir değişiklik gösteriyor ama sonra eski bir üniversite atleti ve koçu birlikte modern gofret tabanlı spor ayakkabının yolunu açacak tesadüfi bir gözlemde bulunuyorlar. Phil Knight, Oregon Üniversitesi'nde bir orta mesafe koşucusu olarak Amerikan modellerinden daha hafif olan Avrupa'dan ithal spor ayakkabıları tercih ediyor. Diğer pist ve alan atletlerinin de performanslarını daha olumlu etkileyecek yüksek kalite ayakkabıları tercih edeceklerine inanan Knight ve koçu Bill Bowerman 1962'de spor ayakkabı işine girip birinci sınıf Japon modelleri de ithal etmeye başlıyorlar. Gofret tabanlı naylon ayakkabıları tanıtmak için Knight 1972'de Oregon'daki olimpiyat müsabakaları için bir prova yapan atletlere kanatlı Yunan zafer tanrıçasının ismiyle anılan Nike'sı gösteriyor. Birkaç maratoncu özel tasarım ayakkabılarla yarışıyor ve ardından yapılan reklamda spor ayakkabıların bitiş çizgisine ulaşan 7 meşhur koşucudan 4'ünün ayağında olduğunu duyuruyor. Öte yandan 1., 2. ve 3.'ünün Batı Almanya'nın Adidas spor ayakkabılarını giydiklerinden hiç bahsedilmiyor. Yine de çeşit çeşit markalarda gofret tabanlı spor ayakkabılar çok iyi satmakla beraber yine 10 yıl sonrasında düz tabanlı bez ayakkabıların tarihe karıştığını söylemek mümkün değil tabii. Ne de olsa onların modası bazı markalar sebebiyle hiç geçmeyecek. Tabii ki konuşacağız.

Gül Güne Gül'le de bugün ayakkabıları konuşuyoruz. Çeşit çeşit, renk renk. Bugün artık istediğimizi alıyoruz, istediğimizi giyiyoruz. Keyfimize göre, neşemize göre. Peki ayakkabıyı ilk kimler kullanmıştı derseniz, yapılmış araştırmalara bakıldığında dünyanın birçok alanında çeşitli basit tipte ayakkabıların halklar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Kuzey Amerika'daki birçok erken dönem yerli halk üyesinin makosen olarak bilinen ayakkabıya benzer bir tür ayakkabı giydiği araştırmalarda yer alıyor. Bunlar tipik olarak deri ve bizon derisinden yapılmış böyle dar tabanlı, yumuşak tabanlı ayakkabılar. Birçok makosenin de çeşitli boncuklar ve diğer süslemelerle süslenmiş olduğunu görüyoruz. Yine medeniyetler gelişmeye başladığında sandaletler, yani modern parmak arası terliklerin öncüleri diyebiliriz. Bunlar giyiliyor. Bu uygulama M.Ö. 4000'lerden kalma eski Mısır duvar resimlerinde yer alan resimlere dayanır. Avrupa'da da bulunan papirüs yapraklarından yapılmış ve yaklaşık 1500 yaşında olduğu görülen basit ayakkabılara da rastlanmış. Ayrıca Orta Çağ'ın ilk yüzyılında Kudüs'te de sandalet tipi ayakkabılar giyildiği ortaya çıkmış. Sandaletler birçok uygarlık tarafından giyiliyor ve çok çeşitli malzemelerden yapılıyor. Eski Mısır sandaletleri dediğim gibi papirüs ve palmiye yapraklarından yapılmış. Bölgelere göre ayakkabılarda tabii farklı malzemelerde kullanılmış. Çin ve Japonya'da pirinç samanı kullanılmış mesela. Sisal bitkisinin yaprakları. Güney Amerika'da farklı farklı materyaller kullanılmış. Meksika'ya baktığımızda yuca bitkisini görüyoruz. Genellikle farklı bölgelerde sandaletler giyilirken eski zamanlarda Mısırlılar, Hindular ve Yunanlılar gibi birçok insan ayakkabıya çok daha az ihtiyaç duyuyor. Ve çoğu zaman da yalın ayak olmayı tercih ediyorlar biliyorsunuz. Eski Yunanlılar ayakkabıları büyük ölçüde böyle rahatına düşkün, estetik olmayan ve gereksiz şeyler olarak görmüşler. Ayakkabılar öncelikle tiyatroda boy uzatmanın bir yolu olarak giyilmiş. Sporcular ise antik olimpiyat oyunlarına yalın ayak katılmışlar hep. M.Ö. 4'ten başlayarak Yunanlılar sembolik ayakkabılar giymeye başlıyorlar. Bunlar kullanıcının durumunu açıkça belirtmek için yoğun bir şekilde dekore edilmişler elbette, tahmin edebileceğiniz gibi. İşte deriyi hafifletmenin maliyeti nedeniyle daha açık renkli ayakkabılar üst sınıfta zenginliğin göstergesi olmuş. Çoğu zaman tabanlara bir mesaj oyulmuş. Ayakkabıcılık bu süre zarfında Yunan kunduracıların Roma İmparatorluğu'nda ün kazanmasıyla dikkate değer bir meslek haline de geliyor. İlk çağlarda ayakkabı tasarımları ve kullanımı hakkında söyleyeceklerim elbette var. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde size. Allah.

Nurgül Güregül'le de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini anlatıyorum size. Ayakkabı tarihinin başlangıcını belirleyen belli bir çift ayakkabı yok aslında. Çünkü farklı iklimler için hep böyle çok farklı ayakkabılar mevcut olmuş ve ayakkabılar için kullanılan, az önce de söylemiştim, farklı malzemeler farklı bölgelerde yer almış. Kuzey bölgelerinde ayakkabılar kalın derilerden yapılmış ve kürk ve samanla güçlendirilmiş mesela. Güney bölgelere baktığımızda daha çok palmiye yaprakları karşımıza çıkıyor ya da papirüs tipleri çok dayanıklıdır biliyorsunuz. İklime rağmen insanlar ayaklarını doğal dış etkilerden korumak için ayakkabılara ihtiyaç duyuyorlar elbette. Göç dönemi mesela ya da Haçlı seferleri sırasında Avrupalıların doğuya yürüyüşleri sırasında birçok değişiklik ve mükemmelleştirilmiş ayakkabı modellerinin ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu süre zarfında Avrupa Mısır sandaletleri ve sivri uçlu ayakkabıları kullanıyor. İlk sandaletler biliyorsunuz Mısır'da ortaya çıkıyor. Tabii ilk başta sadece din adamları ve firavunlar giyebiliyor bu sandaletleri. Daha sonra da tüm eski Mısırlılar tarafından giyilmişler elbette. Farklı renklerde belirli bir sosyal sınıfı sembolize etmiş hep. En popüler Yunan ve Roma ayakkabı modellerinden biridir biliyorsunuz sandalet. Söylemiştim zaten. Ve çok çeşitlileri var. Mısırlıların aksine mesela Yunanlar biraz daha uzunlarını tercih ediyor. Hatta belki bağcıklı olanlarını. Ve en garip olanı, bu ülkelerde ayakkabılar kadın ve erkek diye ayrılmamış. Herkes aynı şekilde giyiniyor. Ama bazı düzenlemelerde elbette var. Yunan'da mesela yalnızca kölelerden kolayca ayırt edilebilen özgür vatandaşlar tarafından giyilebildiğini biliyoruz sandaletlerin. Antik Roma'ya baktığımızda kıyafetler ve ayakkabılar güç ve medeniyetin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu nedenle ayakkabılar kişinin toplumdaki konumuna ve sosyal sınıfına göre giyiliyor. Mesela bir örnek vereyim size. Romalı askerler sandalet giyerlerdi. 18. yüzyılda anlatmak istiyorum size kısaca çünkü zamanım çok azaldı. Ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gün'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gülgüne Gülle'de bugün ayakkabıların tarihsel serüvenini konuşuyoruz. 18. yüzyıl ayakkabı tasarımları demiştim hatırlarsanız. Zenginliğin modaya uygun giysilerle sergilenmesi. 18. yüzyılda da önce ayaklarla görülüyor. Hem zengin erkekler hem de kadınlar yüzyılın sonunda yok olan bir trend olan statülerini gösteren süslü ayakkabılar giyiyorlar. Kadınlar bazen altın ve gümüş, dantel ya da örgülerle süslenmiş, renkli ipek veya hassas deriden yapılmış yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Yoğun bir şekilde dekore edilmiş ipek elbiseler giyseler de ayakkabılarını nadiren eşleşen malzemelerden yapıyorlar. Bazı ayakkabılar bağcıklı ama çoğunda dekoratif tokalar mutlaka oluyor. Kadın ayakkabılarının parmak uçları sivri veya hafif yuvarlak oluyor. 18. yüzyılın büyük bir bölümünde erkeklerin ayak bilekleri oldukça ortaya çıkarılıyor. Mutlaka bilirsiniz dönem filmlerinden. Parlak metal tokalı koyu deri ayakkabılar, yapışan açık renkli çoraplar mesela. Genelde bilekleri vurguluyor. Erkek ayakkabılarının tokaları hem kullanıcının durumunu hem de tabii etkinliğin önemini gösteriyor. Tokalar basitçe çelikten ya da pirinçten yapılıyor o dönemlerde ya da mücevher ve gravürlerle kaplanıyor. Bazı erkek ayakkabıları özel günler için renklendirilirmiş mesela. Bununla birlikte yüzyılın ortalarına gelindiğinde erkeklerin ayak bilekleri genellikle modaya uygun jokey botlarının altına gizlenmiş. 18. yüzyıl dediğimizde ayakkabılar ve çizmeler düz tabanlıklarda veya düzlük adı verilen ayakkabı tabanlarını oluşturan formlarda yapılmış. 19. yüzyıla geldiğimizde de erkek ve kadın ayakkabıları stil, renk, topuk ve ön cephe şeklinde tabii ki birazcık farklılık göstermiş. Napolyon döneminde mesela kumaş ayakkabıların çok popüler olduğunu görüyoruz. Bu arada erkek ayakkabı topuğunun klasik yüksekliği 2,5 santim oluyor. Erkeklerin kadınlardan daha yüksek topuklu ayakkabı giydiği dönem sona eriyor anlayacağınız. Ama tabii ayakkabı üretimindeki en büyük atılım sanayi devrimi sırasında oluşuyor. Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika'daki mucitler ve zanaatkarlar modern bir ayakkabı dikiş makinesini icat ediyorlar ve toplu kumaştan ayakkabı üretimine başlıyorlar. John Ernst her gün yaklaşık 700 çift ayakkabı yapılmasına izin veren bir ayakkabıcılık yöntemi geliştiriyor. Ayakkabı herkes için erişilebilir hale geliyor ve nihayet 19. yüzyılın ortalarından itibaren sağ ve sol ayak için ayakkabılar farklılaşıyor. Türk tarihine baktığımızda ayakkabı kullanımının 1900'lü yıllara uzandığını görüyoruz. Mesela Osmanlı'da biliyorsunuz takunya ya da nalın olarak anılan topuklu terlikler giyilirdi. Nalın Osmanlı döneminde ritüellerde, temizlik işlerinde ve bazı törenlerde giyilen özel bir terlik çeşididir. Ayakları sudan korumak için tercih edilir. Ahşap topuklu terlikler hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyiliyor. Tarihte terlik sadece bu tarz ritüellerin ya da ev ayakkabısı olmanın ötesinde hamam törenlerinin de önemli bir parçası. Terlikle başlayan hikaye bir süre sonra işte ayakkabı ustalarının girmesiyle bambaşka bir şekle bürünüyor. O yıllarda başlayan ayakkabı işçiliği bugün 300 yılı geçmiş bir gelenek haline geliyor. Şimdilerde biraz daha eskiye dönmüş gibiyiz. Topuklu tahta terlikler tercih etmiyoruz belki ama terlikleri dışarıda da tercih etmeye başladık. Çünkü bu yüzyılda rahatlık her şeyin öncesinde galiba. Bir de şu pijama giyme işini dışarıya taşıyabilirsek gerçekten hayat çok daha keyifli hale gelecektir diye düşünüyorum. Gözüm

İşte bugün de bir gül güne güllenin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın. Sen...

0: Radyonuzda.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde. Hayallerin gerçek olsa, esen bir yel olsan, gönlümün.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Aa.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Gel ya da git.

0: mahallesinin en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun.

ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: senle neden böyleyiz?
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Beni

takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?